için, emon için. Ve giben just emon için, oh yeah, emon için, emon için. Hedef mi tüm abi, emon için, yeah yeah.